0: biliyorum zaten.
1: Kartu var.
0: Kartu var.
1: Metal Süper Ligası. Orada te prensminde, logosminde.